0: İşçiyara cöndü fikriniz dayı da gitseniz.
1: Ben Ümit Kencegulu'a 16 yıldan beri uşul Antalya'da yaşayayım. Bırak bunda işçiyaralarga göptele barbayım. Cumhurştan çıkalbayım. Bugün atayın çıkınıp gelgem. Ayvay çaktı.
0: Andan son sahnaga çıkan Kırgız Respublikası'nın el artisti Gülnur Satılganova özünün canı cana Murdağırların elden suranışı menen ırdap çarptı yazdı.

0: Türkiye Ünlü Radyosun birinci radyonun dolkundan okunuzlar.
1: Бишкеке 16 часов.